0: waste mine. It's time to find your purpose.
1: Bazı çığlık, bazı kovrecik, bunlar kıçarı çıkacağı bu.